0: talinaw, kapayapaan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Frieda.
0: Mir.
4: Samadhanam.
0: Alafia.
5: Paz.
6: Pace.
4: Aman. Aman.
6: Emirembe.
4: Udo.
5: Barış.
7: Tınışlık.
8: Selam.
0: Selam.
5: Barış.
9: Mir.
10: Güzel.

0: kalinaw, kapayapaan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Friede.
0: Mir.
4: Samadhanam.
0: Alafia.
5: Paz.
6: Pace.
4: Aman. Aman.
7: Emirembe.
4: Udo.
8: Barış.
9: Tınışlık.
0: Selam.
4: Selam.
8: Barış.
10: Mir.
11: İzzet.